0: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

Korla Şahırdık Madaniyet Dene Tarbiya Radyo Televiziya Jana Sayakat İdarası Dene Tarbiya Bölümünün Başçısı Çin Liang mınday tanıştırdı. Bul jarış ötkörülgönünün beri tonguş ret Korlada ötkörülüsü. Aldıngı 3 kezekke salıştırganda bul kezektüü jarışta jergilik Bingtuan birgeleştirilgen 3 maydanda teng arımda jarış ötkörü işke aşırılıp jarışka katışa turgan komandalar sanı Şinjanga nişandoo jardan berip jatkan ölkö tike karaştuu şaharlardı kaptoo çölkömü dagı da keñirtildi. Başталуу аземи барышы жана адабият көркөм өнөр номурларынын даражасы дагы жалпы беткей өстүрүлдү. Бул жолку жарышка мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жалпылык дене тарбия мекемеси жетекчилик кылып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаардык дене тарбия İdaraları, Aptonum Rayonduk Dene Tarbiya İdarası, Şinjan Öndürüş Kuruluş, Bengtuanı Madaniyat Dene Tarbiya, Radyo Televiziya Jana Sayakat İdarası, Bayınğulun Oblastık, El Ökümeti, Joğuptu Olup, Ötkördü.

Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dayralar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apalardın kucağısıdır. Ardak duvarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Korla Şahırdık Madaniyet Dene Tarbiya, Radyo Televiziya Jana Sayakat İdarası Dene Tarbiya Bölümünün Başçısı Çin Liang mınday tanıştırdı. Bul jarış ötkörülgönünün beri tonguş ret Korlada ötkörülüsü. Aldıngı 3 gezekke salıştırganda bul gezektüü jarışta jergilik bengtuan birgeleştirilgen 3 maydanda teñ arımda jarış ötkörü işke aşırılıp jarışka katışa turgan komandalar sanı Şinjanga nişandoo jardan berip jatkan ölkö tike karaştuu şaharlardı kaptoo çölkömü dağı da keñirtildi. Başталуу аземи барышы жана адабият көркөм өнөр номурларынын даражасы дагы жалпы беткей өстүрүлдү. Бул жолку жарышка мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жалпылык дене тарбия мекемеси жетекчилик кылып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаардык дене тарбия İdaraları, Aptonum Rayonduk Dene Tarbiya İdarası, Şinjan Öndürüş Kuruluş, Bengtuanı Madaniyat Dene Tarbiya, Radyo Televiziya Jana Sayakat İdarası, Bayınğulun Oblastık, El Ökümeti, Joğuptu Olup, Ötkördü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Жоңхо улуттук ортоктук таанымын бекем

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyuttu. Sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın Algı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Asosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Ulkada kun baktugul Jusup, jawaptara dekturalan romusa, ukkanazdar rahmat. Dagda kut mazmundar dokunuzdar je gurugunuzdar gelse solusho ting abonottor terminalan tushurup alsangizdar bolat. Jomhuriyet Respublikasının Uluttar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonhua Ulutu Ortoqtulku tanımın bekem uyutu. Jonhua Ulutu Ortoqtulku kuruluşun jılış tatala. Emi Harlot elinin ırlarından ugasızlar.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikasının Ulutların Tımakının Algı Basarlığı Mezgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlap yoluğa koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı Tanımın Bekin Uyutu Sosyalistik Zamandaşkan Şincan Grup Çıgana

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimakı'nın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yoluna koyuldu.

Jonghay Respublikasının Ulutlar İntimakının Algılasarlıqın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-2 günden başlap yolga koyuldu. Jonghay Ulutu Ortaqtılıkı Tanımın Bekim Uyutu Sosyalistik Zamandaşkan Şinjan Grup Çıqala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimakı'nın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir yübülü kişileri, Cumhuriyet Asosu'na bir niyette ortak cetele.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilip jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, atlı jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Ulutlar İntimak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.